0: İstanbul Station olacak şimdi. Tam. Karman çorman zaten İstanbul'a bırakayım.
1: Hayalinden.
0: Tabii her şey var İstanbul'da. Allah Allah.
1: Hayal.